Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odeya Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam et.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu O-Blog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan O-Blog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odeya Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odeya Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Thank you, President.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal duyarlılık. Sosyal medya algoritmaları yatırım kararlarımızı nasıl yönlendiriyor? Sabah alarmımızı kapatır kapatmaz ekranlarımız bize sınırsız bir dünyanın kapısını açıyor. Bir arkadaşımızın tatili, yeni bir marka, hızla büyüyen bir girişim ya da yatırım alan bir şirket. Fark etmeden sadece ne giyeceğimize ya da nereye gideceğimize değil, neyin iyi fikir olduğuna da aynı yerden karar vermeye başlıyoruz. Peki sosyal medya hayatımızdaki bu kadar çok kararı etkiliyorsa, yatırım kararlarımız bundan gerçekten ne kadar bağımsız? Bugün TheMagger.com'da Odaya ile yatırım kategorisinde yayınlanan Finansal Duyarlılık, Sosyal Medya Algoritmaları Yatırım Kararlarımızı Nasıl Yönlendiriyor? Başlıklı yazıdan yola çıkıyor, finansal duyarlılık kavramına yakından bakıyoruz. Finansal duyarlılık, bireylerin ve kurumların finansal bilgiye verdikleri tepkiyi ve karar alma süreçlerini etkileyen psikolojik faktörleri ifade ediyor. Bu noktada sosyal medyayı nasıl kullandığımız da kritik bir hale geliyor. Çünkü bir başkasının yatırım başarısını görmek fark etmeden bizim kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında yatırım hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve gündemi daha hızlı takip etmeyi sağlayabiliyor. Nitekim World Economic Forum'un 2024 araştırmasına göre Z kuşağında yatırım yapmaya, iş hayatına atılmadan önce başlayanların oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da yatırım bilgisinin dijital mecralar bir hale geliyor. Çünkü bir başkasının yatırım başarısını görmek fark etmeden bizim kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında yatırım hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve gündemi daha hızlı takip etmeyi sağlayabiliyor. Nitekim World Economic Forum'un 2024 araştırmasına göre Z kuşağında yatırım yapmaya, iş hayatına atılmadan önce başlayanların oranı %50.

0: gibi düşünen insanları ve benzer içerikleri çıkarıyor. JP Morgan'dan Jeff Chrysler'ın da dikkat çektiği gibi bazen piyasalarda gerçekten ne olduğunu anlamak yerine daha kolay seçeneğe yöneliyor ve herkesin yaptığını tercih ediyoruz. İşte tam da bu yüzden sosyal medyada sıkça karşılaşılan yatırım içeriklerine mesafeli ve sorgulayıcı yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer önemli risk ise duygusal kararlar. Sosyal medya platformları ve takip edilen hesaplar çoğu zaman dikkati elde tutmak ister. Bu yüzden kullanılan dil ve görseller yatırımcıların korku ya da hırs gibi duygularına hitap edebilir. Böyle anlarda hızlı tepki vermek yerine bilginin doğruluğunu kontrol etmek ve kararları sakin biçimde değerlendirmek gerekir. Çünkü Warren Buffett'ın da dediği gibi borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı mekanizmadır. İşte bu nedenle finansal duyarlılığı güçlendirmenin yolu finansal okuryazarlığı geliştirmekten geçiyor. Bilgiye ulaşmak avantaj sağlar ama asıl farkı yaratan o bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz. Yatırım kararlarında uzman görüşlerinden yararlanmak, farklı kaynakları takip etmek ve kendi araştırmanızı yapmak daha sağlam bir yaklaşım sunar. Kısacası sosyal medya yatırım dünyasını daha görünür ve daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Ama bu görünürlüğün içinde doğru bilgiyle hareket etmek, duygular yerine sağduyuyu öne koymak ve sürü psikolojisine kapılmamak çok büyük önem taşıyor. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek ve yatırım dünyasını daha bilinçli takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilendirici video serilerine ve yatırım odaklı içeriklerine de göz atabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

0: Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Havalar ısınıyor, tempo biraz yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odeya Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odeya Radyo'da.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli.

aklım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odea Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odeya'da mümkün.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derinle Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her perşembe 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odeya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu Oblog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan Oblog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odeon Radyo'da.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal duyarlılık. Sosyal medya algoritmaları yatırım kararlarımızı nasıl yönlendiriyor? Sabah alarmımızı kapatır kapatmaz ekranlarımız bize sınırsız bir dünyanın kapısını açıyor. Bir arkadaşımızın tatili, yeni bir marka, hızla büyüyen bir girişim ya da yatırım alan bir şirket. Fark etmeden sadece ne giyeceğimize ya da nereye gideceğimize değil, neyin iyi fikir olduğuna da aynı yerden karar vermeye başlıyoruz. Peki sosyal medya hayatımızdaki bu kadar çok kararı etkiliyorsa, yatırım kararlarımız bundan gerçekten ne kadar bağımsız? Bugün TheMagger.com'da Odea ile yatırım kategorisinde yayınlanan Finansal Duyarlılık, Sosyal Medya Algoritmaları Yatırım Kararlarımızı Nasıl Yönlendiriyor? Başlıklı yazıdan yola çıkıyor, finansal duyarlılık kavramına yakından bakıyoruz. Finansal duyarlılık, bireylerin ve kurumların finansal bilgiye verdikleri tepkiyi ve karar alma süreçlerini etkileyen psikolojik faktörleri ifade ediyor. Bu noktada sosyal medyayı nasıl kullandığımız da kritik bir hale geliyor. Çünkü bir başkasının yatırım başarısını görmek fark etmeden bizim kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında yatırım hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve gündemi daha hızlı takip etmeyi sağlayabiliyor. Nitekim World Economic Forum'un 2024 araştırmasına göre Z kuşağında yatırım yapmaya, iş hayatına atılmadan önce başlayanların oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da yatırım bilgisinin dijital mecralar sayesinde çok daha erken yaşta ulaşılabilir hale geldiğini gösteriyor. Ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak lazım. Sosyal medyanın yatırım kararları üzerindeki en büyük risklerinden biri sürü psikolojisi yaratabilmesi. Algoritmalar çoğu zaman karşımıza bizim gibi düşünen insanları ve benzer içerikleri çıkarıyor. JP Morgan'dan Jeff Kreisler'ın da dikkat çektiği gibi bazen piyasalarda gerçekten ne olduğunu anlamak yerine daha kolay seçeneğe yöneliyor ve herkesin yaptığını tercih ediyoruz. İşte tam da bu yüzden sosyal medyada sıkça karşılaşılan yatırım içeriklerine mesafeli ve sorgulayıcı yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer önemli risk ise duygusal kararlar. Sosyal medya platformları ve takip edilen hesaplar çoğu zaman dikkati elde tutmak ister. Bu yüzden kullanılan dil ve görseller yatırımcıların korku ya da hırs gibi duygularına hitap edebilir. Böyle anlarda hızlı tepki vermek yerine bilginin doğruluğunu kontrol etmek ve kararları sakin biçimde değerlendirmek gerekir. Çünkü Warren Buffett'ın da dediği gibi borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı mekanizmadır. İşte bu nedenle finansal duyarlılığı güçlendirmenin yolu finansal okuryazarlığı geliştirmekten geçiyor. Bilgiye ulaşmak avantaj sağlar ama asıl farkı yaratan o bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz. Yatırım kararlarında uzman görüşlerinden yararlanmak, farklı kaynakları takip etmek ve kendi araştırmanızı yapmak daha sağlam bir yaklaşım sunar. Kısacası sosyal medya yatırım dünyasını daha görünür ve daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Ama bu görünürlüğün içinde doğru bilgiyle hareket etmek, duygular yerine sağduyuyu öne koymak ve sürü psikolojisine kapılmamak çok büyük önem taşıyor. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek ve yatırım dünyasını daha bilinçli takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilendirici video serilerine ve yatırım odaklı içeriklerine de göz atabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilir. Geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil.

yapıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım. Bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün. İşte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odea Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Oda'ya Radyo.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün farklı bir konudan ilerleyeceğim. Her zamankinden biraz daha farklı diyelim. Daha derin bir yolculuğa çıkarmak istiyorum ben sizleri. Ekonomi dediğimiz sadece rakamlardan veya verilerden oluşan bir olgu olmadığını her zaman söylerim. Ekonomi aslında hayatın ta kendisidir. Biz bunları krizlerde yaşadık. Bazen bir sabah bir uyanırsınız, bir gece önce bıraktığınız dünya geride kalmıştır. 11 Eylül sabahı gibi, 11 Eylül sabahını hatırlarsınız, 11 Eylül 2001 ve 15 Eylül 2008'de çok büyük bir kurum olan Lehman Brothers'ın çöküşünü, batışında, iflasında hatırlarsınız belki. Veya Orta Doğu'da bir sabah uyandığınızda, örneğin Körfez Savaşı gibi, başka bir güne uyandığınızı anlarsınız. Dünya döndüğü sürece her zaman krizlere gebe. Jeopolitik kriz, finansal kriz her zaman. Geçmişten günümüze bu gelişmeler yaşanmıştır. Ama burada biraz daha ben size detaylandırmak istiyorum. Çünkü dünyada krizlerin anatomisini çizmek gerekiyor. Birbirine benzer krizlerdir, birbirine yakın krizlerdir. Her ne kadar nedenleri farklı olsa da. Şimdi Orta Doğu'da mesela petrol kuyularına nasıl bağlanıyor krizler? Onları da biraz açmak istiyorum. Şimdi gelin 2001 yılına gidelim, 11 Eylül tarihine. 11 Eylül tarihinde hiç kimse böyle bir olay yaşanacağını tahmin etmiyordu, edemiyordu. Piyasalar açıktı. Türkiye piyasası da o zamanlar şimdiki gibi 18'de kapanmıyordu. 16.30'da kapanıyordu. Tam kapanışa yakın birdenbire sesler yükselmeye başladı. Televizyon açık. Bir baktık ki Dünya Ticaret Merkezi'ne uçaklar isabet etmiş. Önce algılayamadık, sonra anladık ne kadar büyük bir olay olduğunu. Tabii sadece orada binalar da yıkılmadı. Ekonomiye, devletlere, hükümetlere olan güven de yıkıldı. En büyük sermaye yerle bir oldu. Ki burası New York, finansın merkeziydi. Hatırlayın o günleri, borsa günlerce kapalı kalmıştı. Hem Türkiye'de hem de dünyada. İnsanlar korkuyla nakde döndüler, altına döndüler, alternatif araçlara hücum ettiler. Peki ekonomi yönetimi o dönemde neler yaptı? 11 Eylül'den sonra ekonomi yönetimi ne yaptı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Zannediyorum burada, bu krizlerde alınacak en büyük ders burada saklı. Yani ekonomiler bu derece sarsıldığı, finans piyasaların çöktüğü, dünyada jeopolitik gelişmelerin bizi zorladığı dönemlerde devletlerin, hükümetlerin ve insanların aldığı tavır burada belirleyici oluyor. Şimdi o dönemde aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri resesyondaydı. Yani ekonomisi çok iyi değildi. 11 Eylül yaşandıktan sonra resesyonda olan Amerikan ekonomisi daha da dağıldı diyelim. Daha doğru olacak. Faizler tarihin en düşük seviyelerine çekildi. Neden? Çünkü insanlarda güven olgusu yerle bir oldu. İnsanların harcama yapmaları istendi. Piyasaya inanılmaz boyutlarda nakit verildi. İnsanlara dendi ki korkmayın, para harcamaya devam edin. O dönemde milyar dolarlar piyasaya sürüldüğünü söyleyeyim. 11 Eylül'de peki ne oldu piyasalar? Onu da hemen size aktarmak istiyorum. 1933 tarihinden beri ilk defa ABD borsaları 11 Eylül ile 17 Eylül arası, yani 1933'ten beri, o savaş döneminden beri ilk defa 6 gün kapalı kaldı. Bu tüm dünya finansal piyasaları yerle bir etti. Hatırlayın ya da hatırlamıyorsanız da kitaplardan okumanızı tavsiye ederim. Ama orada ama işte o günden sonra piyasaya biraz önce bahsettiğim gibi ucuz para tohumları verilmeye başlandı. Birkaç yıl sonra karşımıza çok sayıda büyük ekonomik kırgınlık haline geri geldi. Bu yani ne, ucuz para alındı, insanlar harcamalar yaptılar ve enflasyon körüklendi. Kırılganlık da inanılmaz boyutlara geldi. Aslında 11 Eylül yaralarını sarmaya çalışırken 2008 krizinin ilk tohumlarını, temellerini atmış oldu. Şimdi 2001-2005 arasında o kadar çok para piyasaya verildi ki dünya piyasalarına, bankalar artık kime kredi vereceğini şaşırdı. Gelelim efendim 2008 mortgage krizine. Bunun temelleri 2001-11 Eylül'den sonra bahsetmiş olduğum gibi ucuz paranın piyasaya verilmesiyle atıldı. Peki ne oldu? Anımsatayım sizlere. 2008 senesinde o kadar çok para vardı ki, o kadar bol para vardı ki bankalar hak edeni hak etmeyene ya da uygun olanı olmayana kredi saçmaya başladılar. Dediler ki hiç para kazanmayan veya gücü kuvveti olmayan, maddi olarak gücü kuvveti olmayan insanlara alın bu krediyi, gidin ev alın, gidin harcama yapın. Öyle olaylara gebe oldu ki, o kadar çok para bolluğu vardı ki finansal araçlar üst üste tekrardan değerlendirilerek, ki biz buna türev araçlar diyoruz, tekrar aynı para borçlandırıldı. Şöyle düşünün, 10 birim para var. O 10 birim para kredi şeklinde
100 bine kadar çıktı. Öyle düşünün. Yani karşısında ya da arkasında bir dayanak olmadan. E peki ne oldu? Bankalar bu kredileri, bu riskli kredileri paketlediler, süslediler. Biraz daha kaliteli yatırım araçlarını içine kattılar. Tüm dünyaya 3A dediğimiz kredi derecelendirmedir bu. 3A notuyla sattılar. Herkes kazanıyordu. Ama herkes. İnanılmaz bir bolluk. Evler alınıyor. Evler ipotek ediliyor, tekrar satılıyor. Krediler ipotek oluyor, tekrar kredi olarak geri dönüyor. Piyasada inanılmaz bir para bolluğu. Ne oldu peki? Ödenemedi onlar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ödeme gücü olmayanlara da o kredileri verdiler. Olmayan paraları da kredi verdiler. Ve elimize kocaman bir 2008 krizi çıktı. 2008 krizi, bu arada onu da söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonomiyi yerle yeksan eden bir krizdi. Mortgage krizi diye, ev krizi diye bildiğimiz. Çünkü bütün finansal araçlar açıkçası güvenini kaybetti. Çok büyük kurumlar, Lehman Brothers batışı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ya da eğer o dönemde yoktuysanız, yeni gençseniz ya da öyle diyeyim. Şöyle bir belgesellere ve internete girin bakın. Lehman Brothers'da insanlar ellerinde kutularla tek tek kapıdan çıkıyorlardı. Büyük büyük olaylar yaşandı bu durumda. Lehman Brothers o dev binanın kapısına kilit vurduğunda dünya şunu öğrendi. Kağıt üzerindeki karlar gerçek kar değil. Aslında o para bize ait değil. İnsanlar sokaklarda kaldı. İnanılmaz bir evsizlik yaşandı. Devletler de diyorum bakın, batma noktasına geldi. Kurumlar battı. O gün riskli varlıkların paketlerin içinde aslında hepimizin geleceği vardı. Ne oldu? Peki bunlar yaşandı. Sadece Lehman Brothers değil, çok büyük firmalar ve şu an belki de hala toparlanmaya çalışan firmalar. Arka arkaya iflas haberlerini almaya başladık. Küçülme haberlerini almaya başladık. İşsizlik inanılmaz boyutlara ulaştı. Hükümetler, devletler çok büyük bankaları kurtardı. Batamayacak kadar büyük banka tabiri o zaman oluştu, size öyle söyleyebilirim. E tabii bunun sonrasında neler yaşandı? 2008 krizinden sonra, mortgage krizinden sonra ABD borsaları 2-3 yıl sene içerisinde kendi zirvesinden %45 ila 55 geriledi. Finansal piyasalarda hem gelişmiş olan ülkeler hem gelişmiş ülkelerin borsaları inanılmaz kayıplar yaşadı. Ve dünya şunu gördü. Evet, olmayan parayı harcarsak ve ödeme gücümüz yoksa dünya büyük bir finansal krize girer. Bu finansal kriz olarak başladı. Sonra büyük resesyona doğru döndü. Toparlamak oldukça zaman aldı. 2008 Lehman Brothers krizi diye nitelendiriyoruz. Mortgage krizi diye nitelendiriyoruz. Ne oldu peki? Ne yaptı orada kurumlar? Özellikle ABD Merkez Bankası inanılmaz boyutta, şu an size telaffuz edemeyeceğim büyüklükte paraları verdiler tekrardan dünyaya. Aslında ana problem zaten bol paraydı. Zaman geçti, bir süre sonra o paraları tekrardan sterilize edip geri almak istediler ama piyasa buna izin vermedi. Çünkü piyasa paraya ve nakde o kadar doyumsuzdur ki o nakdi geri çekmesine Fed'in izin vermedi. Olaylar döndü dolaştı. 2008'den sonra dünyanın tamamı anca ve anca 2011-2015 aralığında toparlanmaya başladı. Hükümetlerin burada aldığı kararlar sonrasında diğer krizlere de davetiye çıkardı. Böyle dönemlerde, yani şu anki olayları bir kenara bırakın, böyle dönemlerde İnsanlar güven olgusunu tekrar kazanmakta zorlandılar. 2001 krizi 11 Eylül'de hatırlayın. İnsanlar bir daha uçaklara binmez denildi, alışveriş yapmaz denildi. Amerika'da en çok uçak şirketleri, alışveriş merkezleri, restoranlar zarar gördü. Dolayısıyla hizmet sektörü zarar gördü. İşsizlik %0.59 daha arttı. Amerika için konuşuyorum. Dünyanın tamamına yansıyan bir durum oluştu. Türkiye tarafına baktığımızda da çok fazla etkilendiğimizi söyleyemem. Yine çünkü bizde en önemli konu şuydu, Türkiye'de morgu sistemi yoktu. Ondan dolayı biz daha rahat atlattık, öyle söyleyeyim. Ama gelişmiş ülkelerde mortgage kredileri dolayısıyla türev araçlar nedeniyle çok ciddi etkilendi. ABD, Avrupa ve diğer bütün gelişmiş olan ülkeler. Bununla sınırlı kalmadı tabii. Bir de Orta Doğu'ya, jeopolitik gelişmeler ve enerji savaşlarına dönelim. Dünya sadece finansal krizlerle sarsılmıyor, jeopolitik krizlerle de sarsılıyor. Zaten finansal krizlerle jeopolitik krizler kardeş gibi birbirlerine. Orta Doğu'da ne zaman bir gerilim olsa, ne zaman bir çatışma ortamı olursa, yatırımcının gözü her zaman petrol fiyatlarına kayar, altına kayar, ne olacak diye. Mesela Körfez Savaşı veya daha yakın dönemdeki Orta Doğu'da yaşanan çatışmaları ben size hatırlatmak istiyorum.
Orta Doğu'da yaşanan her gerilim aslında küresel piyasalara, enflasyon tedarik zincirine vurulan bir darbedir. O dönemde 30 dolar olan petrol 100 dolara kadar yükseldi. Bu da maalesef hem tedarik zincirini etkiledi hem de petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte dünyanın tamamına enflasyon ihraç etti. Çünkü enerji fiyatları yükselince aynı zamanda üretim maliyetleri de yükselir ve bu da maliyet enflasyonunu tetikler. Peki petrol yükseldiği zaman bu sadece akaryakıt zammı mı demek? Hayır, iğneden ipliğe. Bütün üretilen tüm mallara, mamullere, hizmet sektörü de buna dahil olmak üzere fiyat artışları yaşanır ve biraz önce bahsettiğim gibi enflasyonu tetikler. Pekala, şimdi bu şekilde kriz moduna geçen hükümetler ne yapıyor böyle jeopolitik risklerde? Finansal krizlerin en engellenemez tarafıdır bu jeopolitik riskler. Yatırımcı bu yüzden bölgesel gelişmeleri de izlemek zorunda, her zaman kalmak durumundadır. Çünkü risk unsuru her zaman artar. Şimdi bu krizlerden ne öğrendik? Malımızı nasıl koruruz? Devletler neler yaptı? Gelinen noktada neler yaşandı? Ben size bir örnekle anlatmak istiyorum. Hatta iki örnekle anlatmak istiyorum. Birincisi, biraz önce anlatmış olduğum gibi 11 Eylül 2001. Dünya piyasaları, sadece finansal piyasalar, ulaştırma, yeme içme sektöründe etkili olmuş gibi görünse de asıl kayıp orada biraz önce bahsettiğim gibi güven oldu. Hükümetler bu konuda bazı tedbirler aldılar. Evet, tedbirler işe yaradı mı tartışılır. Peki 2008 krizinde ne yaşandı dünyanın tamamında? Büyük bir resesyon vardı Amerika'da zaten 2001'den itibaren ve ciddi bir resesyona da sürükledi. Hükümetler resesyon olmasın, yani büyüme yavaşlamasın diye bol para dönemine geçtiler. Bol para döneminde insanlar harcadı. Harcadıkça daha bir refah seviyesine ulaşıldı. Fakat bu sefer de para el değiştirdi. Bunun sonucunda peki Orta Doğu'daki gelişmeler ne yaptı? Gözü bu sefer finansal piyasalara, borsalara değil, altına, değerli metallere ve petrole kaydırdı. Hükümetler, kişiler, devletler peki ne yaptı? Gelelim can alıcı noktaya. Şimdi 11 Eylül'ü, hatta ben 94 krizini, 11 Eylül'ü, 2008'i, daha hatırlamadığım bir sürü jeopolitik kriz, finansal krizi yaşamış biri olarak söyleyeyim. Piyasalara etkileri tartışılmaz biçimde geri götürdü tüm ekonomileri. Bu anlattıklarıma kadar krizleri biraz size anatomisini söylemiş oldum. Ama bu krizlerden biz ne öğrendik ve malımızı nasıl koruyacağız? Şimdi ilk kural, her zaman konuşulan sepet. Aslında sepet değil, güvenlik kalkanı koymamız gerekiyor. Bu ne demek? Portföylerde farklı varlık sınıflarına yer vermenin dalgalı dönemlerde riski dengelemeye yardımcı olabileceğini gördük biz bu krizlerden edindiğimiz dersler. İkinci ders, likiditenin gücü. O ne demek söyleyeyim ben size? Krizin en sıcak anında herkes her şeyini satmaya çalışırken eğer elinizde erişilebilir bir nakdiniz varsa önemli bir kazanç kapısıdır bu. Kriz nakitte bekleyen için bir trajedi değil, bir alışveriş festivalidir. Düşünsenize, büyük bir kriz yaşanıyor. Herkes elindeki malı satıyor. Ve malı satarken nakde geçiyorlar tabii ki. Malı satarken çok kişi mal sattığı için sattığı mal ne olursa olsun fiyatı ucuzlamaya başlıyor. Eğer elinizde nakit varsa satılan malları daha uygun fiyatlara almış oluyorsunuz. Belki bu podcast'i dinleyen, izleyen kimselerin de bu başına gelmiştir. Diğer bir konu, en önemli konu, haber takibi. Finansal piyasalarda sadece borsalara, altın fiyatına, petrol fiyatına veya faizlere bakmak hiçbir zaman yeterli değil. Haber takibini iyi yapmanız gerekiyor. 11 Eylül bize onu gösterdi. Dünya siyasetinden kopuk bir ekonomi takibi olamayacağını bize gösterdi. Bir yatırımcı artık sadece bahsettiğim yatırım araçlarına, bilançolara değil, haber akışlarına ve büyük resme de bakmak zorunda kaldı. Evet, bu üç konu çok mühim. Her zaman kulağınıza küpe olarak takın bunu diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu kadar krizi yaşayan biri olarak yıllar boyu. 2001 krizi veya 2008 krizi veya sonrasında yaşanan Orta Doğu'daki gelişmeler, daha başka krizler, anımsamadığım, hatırlamadığım minik minik krizler. Ne olursa olsun dünya her zaman kendisine geldi. Her zaman sistem çalışmaya devam etti. Bir anekdotu da iletmek istiyorum ben size. 2008 krizinde sadece ev fiyatları veya genel olarak faizler etkilenmedi. Otomotiv sektörü de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkilendi. Hatırlayacak olursanız Detroit'te, üretim merkezinde hayalet kasaba haline geldi. O zaman o evler 10 bin dolarlara satıldı. Manhattan'da o dönemde evler şu anki fiyatlarının neredeyse 20'de birine satıldı. O zaman üçüncü olarak size söylemiş olduğum şey, nakit, elinde nakit olan bir alışveriş festivalinin içine düşmüş oldu.
Yatırım Odaklı Podcast'ı burada sona erdiriyoruz. Sizin de böyle hikayeleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odeya Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.
1: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

0: en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
3: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kalın.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Havalar ısınıyor, tempo biraz daha yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odea Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odea Radyo'da.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu Oblog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken, dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'da kalın. Odeya Bank web sitesinde bulunan Oblog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derin ile Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her Perşembe 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odea Radyo'da.

0: all for you. Damn. Came here with my funk in my hand, baby. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I think it's good.
2: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
3: Odeya Radyo.

0: Etli makalemiz başlıyor.
1: Finansal duyarlılık. Sosyal medya algoritmaları yatırım kararlarımızı nasıl yönlendiriyor? Sabah alarmımızı kapatır kapatmaz ekranlarımız bize sınırsız bir dünyanın kapısını açıyor. Bir arkadaşımızın tatili, yeni bir marka, hızla büyüyen bir girişim ya da yatırım alan bir şirket. Fark etmeden sadece ne giyeceğimize ya da nereye gideceğimize değil, neyin iyi fikir olduğuna da aynı yerden karar vermeye başlıyoruz. Peki sosyal medya hayatımızdaki bu kadar çok kararı etkiliyorsa, yatırım kararlarımız bundan gerçekten ne kadar bağımsız? Bugün TheMagger.com'da Odea ile yatırım kategorisinde yayınlanan Finansal Duyarlılık, Sosyal Medya Algoritmaları Yatırım Kararlarımızı Nasıl Yönlendiriyor? Başlıklı yazıdan yola çıkıyor, finansal duyarlılık kavramına yakından bakıyoruz. Finansal duyarlılık, bireylerin ve kurumların finansal bilgiye verdikleri tepkiyi ve karar alma süreçlerini etkileyen psikolojik faktörleri ifade ediyor. Bu noktada sosyal medyayı nasıl kullandığımız da kritik bir hale geliyor. Çünkü bir başkasının yatırım başarısını görmek fark etmeden bizim kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında yatırım hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve gündemi daha hızlı takip etmeyi sağlayabiliyor. Nitekim World Economic Forum'un 2024 araştırmasına göre Z kuşağında yatırım yapmaya, iş hayatına atılmadan önce başlayanların oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da yatırım bilgisinin dijital mecralar sayesinde çok daha erken yaşta ulaşılabilir hale geldiğini gösteriyor. Ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak lazım. Sosyal medyanın yatırım kararları üzerindeki en büyük risklerinden biri sürü psikolojisi yaratabilmesi. Algoritmalar çoğu zaman karşımıza bizim gibi düşünen insanları ve benzer içerikleri çıkarıyor. JP Morgan'dan Jeff Kreisler'ın da dikkat çektiği gibi bazen piyasalarda gerçekten ne olduğunu anlamak yerine daha kolay seçeneğe yöneliyor ve herkesin yaptığını tercih ediyoruz. İşte tam da bu yüzden sosyal medyada sıkça karşılaşılan yatırım içeriklerine mesafeli ve sorgulayıcı yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer önemli risk ise duygusal kararlar. Sosyal medya platformları ve takip edilen hesaplar çoğu zaman dikkati elde tutmak ister. Bu yüzden kullanılan dil ve görseller yatırımcıların korku ya da hırs gibi duygularına hitap edebilir. Böyle anlarda hızlı tepki vermek yerine bilginin doğruluğunu kontrol etmek ve kararları sakin biçimde değerlendirmek gerekir. Çünkü Warren Buffett'ın da dediği gibi borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı mekanizmadır. İşte bu nedenle finansal duyarlılığı güçlendirmenin yolu finansal okuryazarlığı geliştirmekten geçiyor. Bilgiye ulaşmak avantaj sağlar ama asıl farkı yaratan o bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz. Yatırım kararlarında uzman görüşlerinden yararlanmak, farklı kaynakları takip etmek ve kendi araştırmanızı yapmak daha sağlam bir yaklaşım sunar. Kısacası sosyal medya yatırım dünyasını daha görünür ve daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Ama bu görünürlüğün içinde doğru bilgiyle hareket etmek, duygular yerine sağduyuyu öne koymak ve sürü psikolojisine kapılmamak çok büyük önem taşıyor. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek ve yatırım dünyasını daha bilinçli takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilendirici video serilerine ve yatırım odaklı içeriklerine de göz atabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
0: Odea

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün farklı bir konudan ilerleyeceğim. Her zamankinden biraz daha farklı diyelim. Daha derin bir yolculuğa çıkarmak istiyorum ben sizleri. Ekonomi dediğimiz sadece rakamlardan veya verilerden oluşan bir olgu olmadığını her zaman söylerim. Ekonomi aslında hayatın ta kendisidir. Biz bunları krizlerde yaşadık. Bazen bir sabah bir uyanırsınız, bir gece önce bıraktığınız dünya geride kalmıştır. 11 Eylül sabahı gibi, 11 Eylül sabahını hatırlarsınız, 11 Eylül 2001 ve 15 Eylül 2008'de çok büyük bir kurum olan Lehman Brothers'ın çöküşünü, batışında, iflasında hatırlarsınız belki. Veya Orta Doğu'da bir sabah uyandığınız, örneğin Körfez Savaşı gibi, başka bir güne uyandığınızı anlarsınız. Dünya döndüğü sürece her zaman krizlere gebe. Jeopolitik kriz, finansal kriz her zaman. Geçmişten günümüze bu gelişmeler yaşanmıştır. Ama burada biraz daha ben size detaylandırmak istiyorum. Çünkü dünyada krizlerin anatomisini çizmek gerekiyor. Birbirine benzer krizlerdir, birbirine yakın krizlerdir. Her ne kadar nedenleri farklı olsa da. Şimdi Orta Doğu'da mesela petrol kuyularına nasıl bağlanıyor krizler? Onları da biraz açmak istiyorum. Şimdi gelin 2001 yılına gidelim, 11 Eylül tarihine. 11 Eylül tarihinde hiç kimse böyle bir olay yaşanacağını tahmin etmiyordu, edemiyordu. Piyasalar açıktı. Türkiye piyasası da o zamanlar şimdiki gibi 18'de kapanmıyordu. 16.30'da kapanıyordu. Tam kapanışa yakın birdenbire sesler yükselmeye başladı. Televizyon açık. Bir baktık ki Dünya Ticaret Merkezi'ne uçaklar isabet etmiş. Önce algılayamadık, sonra anladık ne kadar büyük bir olay olduğunu. Tabii sadece orada binalar da yıkılmadı. Ekonomiye, devletlere, hükümetlere olan güven de yıkıldı. En büyük sermaye yerle bir oldu ki burası New York, finansın merkeziydi. Hatırlayın o günleri, borsa günlerce kapalı kalmıştı. Hem Türkiye'de hem de dünyada. İnsanlar korkuyla nakde döndüler, altına döndüler, alternatif araçlara hücum ettiler. Peki ekonomi yönetimi o dönemde neler yaptı? 11 Eylül'den sonra ekonomi yönetimi ne yaptı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Zannediyorum burada bu krizlerde alınacak en büyük ders burada saklı. Yani ekonomiler bu derece sarsıldığı, finans piyasaların çöktüğü, dünyada jeopolitik gelişmelerin bizi zorladığı dönemlerde devletlerin, hükümetlerin ve insanların aldığı tavır burada belirleyici oluyor. Şimdi o dönemde aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri resesyondaydı. Yani ekonomisi çok iyi değildi. 11 Eylül yaşandıktan sonra resesyonda olan Amerikan ekonomisi daha da dağıldı diyelim. Daha doğru olacak. Faizler tarihin en düşük seviyelerine çekildi. Neden? Çünkü insanlarda güven olgusu yerle bir oldu. İnsanların harcama yapmaları istendi. Piyasaya inanılmaz boyutlarda nakit verildi. İnsanlara dendi ki korkmayın, para harcamaya devam edin. O dönemde milyar dolarlar piyasaya sürüldüğünü söyleyeyim. 11 Eylül'de peki ne oldu piyasalar? Onu da hemen size aktarmak istiyorum. 1933 tarihinden beri ilk defa ABD borsaları 11 Eylül ile 17 Eylül arası, yani 1933'ten beri, o savaş döneminden beri ilk defa 6 gün kapalı kaldı. Bu tüm dünya finansal piyasaları yerle bir etti. Hatırlayın ya da hatırlamıyorsanız da kitaplardan okumanızı tavsiye ederim. Ama orada ama işte o günden sonra piyasaya biraz önce bahsettiğim gibi ucuz para tohumları verilmeye başlandı. Birkaç yıl sonra karşımıza çok sayıda büyük ekonomik kırgınlık haline geri geldi. Bu yani ne, ucuz para alındı, insanlar harcamalar yaptılar ve enflasyon körüklendi. Kırılganlık da inanılmaz boyutlara geldi. Aslında 11 Eylül yaralarını sarmaya çalışırken 2008 krizinin İlk tohumlarını, temellerini atmış oldu. Şimdi 2001-2005 arasında o kadar çok para piyasaya verildi ki dünya piyasalarına, bankalar artık kime kredi vereceğini şaşırdı. Gelelim efendim 2008 mortgage krizine. Bunun temelleri 2001-11 Eylül'den sonra bahsetmiş olduğum gibi ucuz paranın piyasaya verilmesiyle atıldı. Peki ne oldu? Anımsatayım sizlere. 2008 senesinde o kadar çok para vardı ki, o kadar bol para vardı ki bankalar hak edeni hak etmeyene ya da uygun olanı olmayana kredi saçmaya başladılar. Dediler ki hiç para kazanmayan veya gücü kuvveti olmayan, maddi olarak gücü kuvveti olmayan insanlara alın bu krediyi, gidin ev alın, gidin harcama yapın. Öyle olaylara gebe oldu ki o kadar çok para bolluğu vardı ki finansal araçlar üst üste tekrardan değerlendirilerek, ki biz buna türev araçlar diyoruz, tekrar aynı para borçlandırıldı. Şöyle düşünün, 10 birim para var. O 10 birim para kredi şeklinde 100 bine kadar çıktı. Öyle düşünün.
Yani karşısında ya da arkasında bir dayanak olmadan. E peki ne oldu? Bankalar bu kredileri, bu riskli kredileri paketlediler, süslediler. Biraz daha kaliteli yatırım araçlarını içine kattılar. Tüm dünyaya 3A dediğimiz kredi derecelendirmedir bu. 3A notuyla sattılar. Herkes kazanıyordu. Ama herkes. İnanılmaz bir bolluk. Evler alınıyor. Evler ipotek ediliyor, tekrar satılıyor. Krediler ipotek oluyor, tekrar kredi olarak geri dönüyor. Piyasada inanılmaz bir para bolluğu. Ne oldu peki? Ödenemedi onlar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ödeme gücü olmayanlara da o kredileri verdiler. Olmayan paraları da kredi verdiler. Ve elimize kocaman bir 2008 krizi çıktı. 2008 krizi, bu arada onu da söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonomiyi yerle yeksan eden bir krizdi. Mortgage krizi diye, ev krizi diye bildiğimiz. Çünkü bütün finansal araçlar açıkçası güvenini kaybetti. Çok büyük kurumlar, Lehman Brothers batışı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ya da eğer o dönemde yoktuysanız, yeni gençseniz ya da öyle diyeyim. Şöyle bir belgesellere ve internete girin bakın. Lehman Brothers'da insanlar ellerinde kutularla tek tek kapıdan çıkıyorlardı. Büyük büyük olaylar yaşandı bu durumda. Lehman Brothers odayı binanın kapısına kilit vurduğunda dünya şunu öğrendi. Kağıt üzerindeki karlar gerçek kar değil. Aslında o para bize ait değil. İnsanlar sokaklarda kaldı. İnanılmaz bir evsizlik yaşandı. Devletler de diyorum bakın, batma noktasına geldi. Kurumlar battı. O gün riskli varlıkların paketlerin içinde aslında hepimizin geleceği vardı. Ne oldu? Peki bunlar yaşandı. Sadece Lehman Brothers değil, çok büyük firmalar ve şu an belki de hala toparlanmaya çalışan firmalar. Arka arkaya iflas haberlerini almaya başladık. Küçülme haberlerini almaya başladık. İşsizlik inanılmaz boyutlara ulaştı. Hükümetler, devletler çok büyük bankaları kurtardı. Batamayacak kadar büyük banka tabiri o zaman oluştu, size öyle söyleyebilirim. E tabii bunun sonrasında neler yaşandı? 2008 krizinden sonra, mortgage krizinden sonra ABD borsaları 2-3 yıl sene içerisinde kendi zirvesinden %45 ila 55 geriledi. Finansal piyasalarda hem gelişmiş olan ülkeler hem gelişmiş ülkelerin borsaları inanılmaz kayıplar yaşadı. Ve dünya şunu gördü. Evet, olmayan parayı harcarsak ve ödeme gücümüz yoksa dünya büyük bir finansal krize girer. Bu finansal kriz olarak başladı, sonra büyük resesyona doğru döndü. Toparlamak oldukça zaman aldı. 2008 Lehman Brothers krizi diye nitelendiriyoruz. Mortgage krizi diye nitelendiriyoruz. Ne oldu peki? Ne yaptı orada kurumlar? Özellikle ABD Merkez Bankası inanılmaz boyutta, şu an size telaffuz edemeyeceğim büyüklükte paraları verdiler tekrardan dünyaya. Aslında ana problem zaten bol paraydı. Zaman geçti, bir süre sonra o paraları tekrardan sterilize edip geri almak istediler ama piyasa buna izin vermedi. Çünkü piyasa paraya ve nakde o kadar doyumsuzdur ki o nakdi geri çekmesine Fed'in izin vermedi. Olaylar döndü dolaştı. 2008'den sonra dünyanın tamamı anca ve anca 2011-2015 aralığında toparlanmaya başladı. Hükümetlerin burada aldığı kararlar sonrasında diğer krizlere de davetiye çıkardı. Böyle dönemlerde, yani şu anki olayları bir kenara bırakın, böyle dönemlerde İnsanlar güven olgusunu tekrar kazanmakta zorlandılar. 2001 krizi 11 Eylül'de hatırlayın. İnsanlar bir daha uçaklara binmez denildi, alışveriş yapmaz denildi. Amerika'da en çok uçak şirketleri, alışveriş merkezleri, restoranlar zarar gördü. Dolayısıyla hizmet sektörü zarar gördü. İşsizlik %0.59 daha arttı. Amerika için konuşuyorum. Dünyanın tamamına yansıyan bir durum oluştu. Türkiye tarafına baktığımızda da çok fazla etkilendiğimizi söyleyemem. Yine çünkü bizde en önemli konu şuydu, Türkiye'de morgu sistemi yoktu. Ondan dolayı biz daha rahat atlattık, öyle söyleyeyim. Ama gelişmiş ülkelerde mortgage kredileri dolayısıyla türev araçlar nedeniyle çok ciddi etkilendi. ABD, Avrupa ve diğer bütün gelişmiş olan ülkeler. Bununla sınırlı kalmadı tabii. Bir de Orta Doğu'ya, jeopolitik gelişmeler ve enerji savaşlarına dönelim. Dünya sadece finansal krizlerle sarsılmıyor, jeopolitik krizlerle de sarsılıyor. Zaten finansal krizlerle jeopolitik krizler kardeş gibi birbirlerine. Orta Doğu'da ne zaman bir gerilim olsa, ne zaman bir çatışma ortamı olursa, yatırımcının gözü her zaman petrol fiyatlarına kayar, altına kayar, ne olacak diye. Mesela Körfez Savaşı veya daha yakın dönemdeki Orta Doğu'da yaşanan çatışmaları ben size hatırlatmak istiyorum.
Orta Doğu'da yaşanan her gerilim aslında küresel piyasalara, enflasyon, tedarik zincirine vurulan bir darbedir. O dönemde 30 dolar olan petrol 100 dolara kadar yükseldi. Bu da maalesef hem tedarik zincirini etkiledi hem de petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte dünyanın tamamına enflasyon ihraç etti. Çünkü enerji fiyatları yükselince aynı zamanda üretim maliyetleri de yükselir ve bu da maliyet enflasyonunu tetikler. Peki petrol yükseldiği zaman bu sadece akaryakıt zammı mı demek? Hayır, iğneden ipliğe. Bütün üretilen tüm mallara, mamullere, hizmet sektörü de buna dahil olmak üzere fiyat artışları yaşanır ve biraz önce bahsettiğim gibi enflasyonu tetikler. Pekala, şimdi bu şekilde kriz moduna geçen hükümetler ne yapıyor böyle jeopolitik risklerde? Finansal krizlerin en engellenemez tarafıdır bu jeopolitik riskler. Yatırımcı bu yüzden bölgesel gelişmeleri de izlemek zorunda, her zaman kalmak durumundadır. Çünkü risk unsuru her zaman artar. Şimdi bu krizlerden ne öğrendik? Malımızı nasıl koruruz? Devletler neler yaptı? Gelinen noktada neler yaşandı? Ben size bir örnekle anlatmak istiyorum. Hatta iki örnekle anlatmak istiyorum. Birincisi, biraz önce anlatmış olduğum gibi 11 Eylül 2001. Dünya piyasaları, sadece finansal piyasalar, ulaştırma, yeme içme sektöründe etkili olmuş gibi görünse de asıl kayıp orada biraz önce bahsettiğim gibi güven oldu. Hükümetler bu konuda bazı tedbirler aldılar. Evet, tedbirler işe yaradı mı? Tartışılır. Peki 2008 krizinde ne yaşandı dünyanın tamamında? Büyük bir resesyon vardı Amerika'da zaten 2001'den itibaren ve ciddi bir resesyona da sürükledi. Hükümetler resesyon olmasın, yani büyüme yavaşlamasın diye bol para dönemine geçtiler. Bol para döneminde insanlar harcadı. Harcadıkça daha bir refah seviyesine ulaşıldı. Fakat bu sefer de para el değiştirdi. Bunun sonucunda peki Orta Doğu'daki gelişmeler ne yaptı? Gözü bu sefer finansal piyasalara, borsalara değil, altına, değerli metallere ve petrole kaydırdı. Hükümetler, kişiler, devletler peki ne yaptı? Gelelim can alıcı noktaya. Şimdi 11 Eylül'ü, hatta ben 94 krizini, 11 Eylül'ü, 2008'i, daha hatırlamadığım bir sürü jeopolitik kriz, finansal krizi yaşamış biri olarak söyleyeyim. Piyasalara etkileri tartışılmaz biçimde geri götürdü tüm ekonomileri. Bu anlattıklarıma kadar krizleri biraz size anatomisini söylemiş oldum. Ama bu krizlerden biz ne öğrendik ve malımızı nasıl koruyacağız? Şimdi ilk kural, her zaman konuşulan sepet. Aslında sepet değil, güvenlik kalkanı koymamız gerekiyor. Bu ne demek? Portföylerde farklı varlık sınıflarına yer vermenin, dalgalı dönemlerde riski dengelemeye yardımcı olabileceğini gördük biz bu krizlerden edindiğimiz dersler. İkinci ders, likiditenin gücü. O ne demek söyleyeyim ben size? Krizin en sıcak anında herkes her şeyini satmaya çalışırken, eğer elinizde erişilebilir bir nakdiniz varsa önemli bir kazanç kapısıdır bu. Kriz nakitte bekleyen için bir trajedi değil, bir alışveriş festivalidir. Düşünsenize, büyük bir kriz yaşanıyor. Herkes elindeki malı satıyor. Ve malı satarken nakde geçiyorlar tabii ki. Malı satarken çok kişi mal sattığı için sattığı mal ne olursa olsun fiyatı ucuzlamaya başlıyor. Eğer elinizde nakit varsa satılan malları daha uygun fiyatlara almış oluyorsunuz. Belki bu podcast'i dinleyen, izleyen kimselerin de bu başına gelmiştir. Diğer bir konu, en önemli konu, haber takibi. Finansal piyasalarda sadece borsalara, altın fiyatına, petrol fiyatına veya faizlere bakmak hiçbir zaman yeterli değil. Haber takibini iyi yapmanız gerekiyor. 11 Eylül bize onu gösterdi. Dünya siyasetinden kopuk bir ekonomi takibi olamayacağını bize gösterdi. Bir yatırımcı artık sadece bahsettiğim yatırım araçlarına, bilançolara değil, haber akışlarına ve büyük resme de bakmak zorunda kaldı. Evet, bu üç konu çok mühim. Her zaman kulağınıza küpe olarak takın bunu diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu kadar krizi yaşayan biri olarak yıllar boyu. 2001 krizi veya 2008 krizi veya sonrasında yaşanan Orta Doğu'daki gelişmeler, daha başka krizler, anımsamadığım, hatırlamadığım minik minik krizler. Ne olursa olsun dünya her zaman kendisine geldi. Her zaman sistem çalışmaya devam etti. Bir anekdotu da iletmek istiyorum ben size. 2008 krizinde sadece ev fiyatları veya genel olarak faizler etkilenmedi. Otomotiv sektörü de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkilendi. Hatırlayacak olursanız Detroit'te, üretim merkezinde hayalet kasaba haline geldi. O zaman o evler 10 bin dolarlara satıldı. Manhattan'da o dönemde evler şu anki fiyatlarının neredeyse 20'de birine satıldı. O zaman üçüncü olarak size söylemiş olduğum şey, nakit, elinde nakit olan bir alışveriş festivalinin içine düşmüş oldu.
Yatırım Odaklı Podcast'ı burada sona erdiriyoruz. Sizin de böyle hikayeleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: takipte kal. Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
3: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde, TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetleri, maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil. Nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Türkiye'de yatırımcı zaten önemli ölçüde kur riskine pozisyon almış durumda. Bu yüzden risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını üçe böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu üç bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odea'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odea'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeabank.com.tr'de. Odea. Odea Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümde beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii Şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılanamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum çok önemli. Yani bütçe demek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz. Ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli. Çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar? Gelirlerini giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir, bu birikim yapılabilir. Dediğim gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği ben bu birikim yapamıyorum bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor o yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferine disiplin bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya zaten bir bakılmıyor. Ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var. Çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki programın başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Yerine koymak için önlerinde çok yıl var ama tabii yaşları daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz

ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımızla genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okuryazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıkta ise onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırım yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken neyi amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum. O yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için
değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada

0: biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye. Yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz. Biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değiştir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Ve hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu MTA tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız, niye bütçeleme yapmalıyız ve bunları nasıl yatırıma çeviririz genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimine çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
1: Yatırımın sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair

0: dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
2: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odea Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odea Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal duyarlılık. Sosyal medya algoritmaları yatırım kararlarımızı nasıl yönlendiriyor? Sabah alarmımızı kapatır kapatmaz ekranlarımız bize sınırsız bir dünyanın kapısını açıyor. Bir arkadaşımızın tatili, yeni bir marka, hızla büyüyen bir girişim ya da yatırım alan bir şirket. Fark etmeden sadece ne giyeceğimize ya da nereye gideceğimize değil, neyin iyi fikir olduğuna da

0: algoritmasında yayınlanan finansal duyarlılık, sosyal medya algoritmaları yatırım kararlarımızı nasıl yönlendiriyor başlıklı yazıdan yola çıkıyor, finansal duyarlılık kavramına yakından bakıyoruz. Finansal duyarlılık, bireylerin ve kurumların finansal bilgiye verdikleri tepkiyi ve karar alma süreçlerini etkileyen psikolojik faktörleri ifade ediyor. Bu noktada sosyal medyayı nasıl kullandığımız da kritik bir hale geliyor. Çünkü bir başkasının yatırım başarısını görmek fark etmeden bizim kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında yatırım hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve gündemi daha hızlı takip etmeyi sağlayabiliyor. Nitekim World Economic Forum'un 2024 araştırmasına göre Z kuşağında yatırım yapmaya, iş hayatına atılmadan önce başlayanların oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da yatırım bilgisinin dijital mecralar sayesinde çok daha erken yaşta ulaşılabilir hale geldiğini gösteriyor. Ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak lazım. Sosyal medyanın yatırım kararları üzerindeki en büyük risklerinden biri sürü psikolojisi yaratabilmesi. Algoritmalar çoğu zaman karşımıza bizim gibi düşünen insanları ve benzer içerikleri çıkarıyor. JP Morgan'dan Jeff Kreisler'ın da dikkat çektiği gibi bazen piyasalarda gerçekten ne olduğunu anlamak yerine daha kolay seçeneğe yöneliyor ve herkesin yaptığını tercih ediyoruz. İşte tam da bu yüzden sosyal medyada sıkça karşılaşılan yatırım içeriklerine mesafeli ve sorgulayıcı yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer önemli risk ise duygusal kararlar. Sosyal medya platformları ve takip edilen hesaplar çoğu zaman dikkati elde tutmak ister. Bu yüzden kullanılan dil ve görseller yatırımcıların korku ya da hırs gibi duygularına hitap edebilir. Böyle anlarda hızlı tepki vermek yerine bilginin doğruluğunu kontrol etmek ve kararları sakin biçimde değerlendirmek gerekir. Çünkü Warren Buffett'ın da dediği gibi borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı mekanizmadır. İşte bu nedenle finansal duyarlılığı güçlendirmenin yolu finansal okuryazarlığı geliştirmekten geçiyor. Bilgiye ulaşmak avantaj sağlar ama asıl farkı yaratan o bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz. Yatırım kararlarında uzman görüşlerinden yararlanmak, farklı kaynakları takip etmek ve kendi araştırmanızı yapmak daha sağlam bir yaklaşım sunar. Kısacası sosyal medya yatırım dünyasını daha görünür ve daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Ama bu görünürlüğün içinde doğru bilgiyle hareket etmek, duygular yerine sağduyuyu öne koymak ve sürü psikolojisine kapılmamak çok büyük önem taşıyor. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek ve yatırım dünyasını daha bilinçli takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilendirici video serilerine ve yatırım odaklı içeriklerine de göz atabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

0: gotta understand the path that you're going on, everybody can't go. And you can't take everybody where you're going. You remember I used to talk to you about the story about Abraham and Lot, and you remember how he wanted to take Lot with him. Everybody can't go where you go.
1: Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: melodică.
1: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı odaya oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeya ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odea Radyo'da chill out ve down tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odea Radyo'da buluşuyor.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

the start.

0: fine. And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare. Take your praise, you're so fine.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Thank you.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.